0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü böngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oqşuş rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oqşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

29'da 40 Celsius gradus ısık, batıştan 3-4 pal şamal çıgat. Korlada gümbür külü vartından ötkün jağan jay tavanı temperaturası 17'de 29 Celsius gradus şılu, batış düştükten sodram jel jüret. Aksu'da ötkün jağan jay tavanı temperaturası 17'de 29 Celsius gradus şılu, çıgıştınlıktan sodram jel jüret. Artışta gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 19 Celsius gradus şılu, 31 Celsius gradus ısık, çıgıştınlıktan sodram jel jüret. Kaşkar'da gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 19 Celsius gradus şılu, 33 Celsius gradus ısık, çıgıştınlıktan sodram jel jüret. Hotende gümbürkülü vartından azırak jağan jay tavanı temperaturası 21'de 28 Celsius gradus şılu, tüştükten 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda varayının aldığını malumatık tuğuzdar. Bugünkü jağınlıktar bir übüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanağızdar gır Ahmat. Bu jolku bir übüzdökü makalalarda oturgundur Begimat Ahmat, Roza Kızaybek, Ömürbek Toktobek. Dektorları Gülnar Abdurasul, Abdunur Saken. Baklıoçu Ömürbek Toktobek. Redaktorları Kaşkarbay Turdağlı, Mamit Emin Turdağlı. Jogopta redaktoru Alanur Musa. Dağda köp mazmundardı ukkunuzdarca görgünüzdür gelse sılışu tiğin abonottor terminalını çürüp alsanızdar bulut. Emi Arlı telinin ır güylörünün uğasıstarı.

çoğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

kadar şmeerlerine jana alardın üyblöösündökülörgö olu urumatın bildirip 12-nji türkümdeki borbor orundarının Şinjanga nişandı jardan berüçü kadar işmeyerlerin kızı tosup ala turganın bildirdi. Al mınday dedi. 11-nji türkümdeki Şinjanga nişandı jardan bergen kadar işmeyerleri başşuji Şi Jinpingdin çınayı tabıştı olsun este bekem saktap, jaňa doğru Şinjanga nişandı jardan beri ruhunu öörçütüp, çınagı iştip, arkalap, algaçkı müdü ıyık millet iş yüzünde görsötüp, özümsüz salım koşu menen atamekem meyerimin çeçmelep, Şinjanga nişandı jardan beri ar türdü milletlerin oorun aldırıp cüzölüştürünü zeyen koyup, meyerim menin güçöp türtme öktü. Şinjanga nişandı jardan beri kızmatı görnüktü bereketlerge kol jetkirip, Şinjanga'nın ıslahat önügü, turuktuuluk işler üçün zarıl salım koştu. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүктүндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту таамырлаш. Бир үй бүлө кишилериндей терең, мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чаншожаң мына буларды көрсөттү. Bayıl 15-nji 5 yıllık jospordun baştalu jılı. Oşonda öle partiya borbordu komiteti Şinjaňyň nişandy jardan berüü orçundu strategiyalu çeçimin çıgargandygynyň 30 jyldygy. 12-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjaňyň nişandy jardan berüüçi kadr işmeýerleri, başşuji Şi Jinpingdin Şinjaň hyzmaty jönündeki zarıl sözleri, zarıl joljoblary tasdyklarynyň ruhyny tereňi ýüreni biz çildeşdirip, jaňy önügi düşünigi jana jaňy doğru partiýanyň Şinjaňdy başgaruw jalpy ýygynyň toluk diýip jalpy betkezi çildeşdirip, Qoom turuktuuluk jana uzakı beýpil başgaruw hyzmaty baş nişanyn bekem garamap, joňhuk ulut ortoktulukky tanymyň bekem uýutuw negizgi liniýasyny tygyzmaga erişdi. Partiya borbordyk komiteti Şinjaňga ýygargan 5 çoň strategiýalyk orun belgilöösün bekitip, Şinjaňdaky arlut kadr galyk menen bir niýette teň güç çygaryp, ıntymaktuw güreş jasap, sosialistik zamandaşkan Şinjaň guruwga güç goşuwsun ümit kılabyz. Qoom turuktuulugyn başga orunga goýuda bekem turup, terrorlukka garşy turup, turuktuulukdy gorgoonu zakon arkaly başgaruu, daýym duulaşdyrynyň jylyşdatyp, qoom iri gyrdalynyň ulandyw turuktuu, uzaka çeýin turuktuulugyn gorgoo gerek. Joňhuk ulut ortoktulukky tanymyň formaly, taasirdi, önümdi bekem uýutup, ulutlar ıntymagynda alga basuwyny ilgeri sürüp, zakonyň jalpy betkezini çildeşdirip, Şinjaňdy madaniýet arkaly balyktuwyny tereň gulaşdyryp, arlut halkynyň beşikti çyn jürekden moýundoosun ilgerletüw gerek. El turmuşuna tygyz jakındaşyp, jogory sapatda öýrögünü törtme öktüp, jumuşdandyrynyň ilgeri sürüwini jetekçi bagyt kılıp Şinjaňga, kesipler boýunça nişandy jardan berüüni töp, gulaşdyryp, Jibek joly ekonomikalyk agyzlyk raýon guruluşyna işdikdigi gatyşyp, El turmuşu çınık işlerin jakşı bütürüp, arlut kalıkının iyi bolu sezimin, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin üzgülüksüz güçötüü gerek. Tüştük Şinjaň şahmat gözünü güçöp jaňgyrgyzyp, tüştük Şinjaňdan uzakı beýpil başgaruwga paýdalı tüpkü özgörüşdü işke aşyrusyna törtkü bolu gerek. Beňtuandyň özgürlüksiz önügüp zoroýusyna öwelge bolup, Beňtuan menen jergiliktiň juurulyşy önügüsini törtme öktüp, jadularda ortak guruu, baýlyktan ortak baarlanuu, tereňdeý, kynalyşuu, artykçylyklardy özüre толуктууну ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкин улаандуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмеерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ардыражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмеерлерден уюмдук жетекчилик жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шажын манавларды көрсөттү. Башшуji Şi Jinpingdin Şinjaň hyzmaty jönündeki zarıl sözleri, zarıl joljoblary tasdyklarynyň ruhyny tereňi ýüreni özdeşdirip, Şinjaň hyzmatynyň partiýa jana mamlekeet hyzmaty jalpy gyrdalyndaky özgüçi zarıl ordun tereňi düşünip ýigerip, jaňy dogry partiýanyň Şinjaňdy başgaruw jalpy ýygynynyň mol içki mazmuny jana iş ýüzündeki talabyny tereňi düşünip ýigerip, Şinjaňyň nişandy jardan berüü, partiýa borbordy komiteti ýygyrgan orçundy saýasy millet ekenin tereňi düşünip ýigerip, Şinjaňyň nişandy jardan berüü kadr işmeýerlerdi jetiştirip taşaldyra turgan zarıl öýrüş ekenin tereňi düşünip ýigerip, jaňy doğru, kadr işmeýerleri boýunça Şinjaňyň nişandy jardan berüü hyzmatynyň jakşy işdeýän jogapkerçilik sezimin jana ýyk millet sezimin birdemji güçötüp, sosialistik zamandaşkan Şinjaň guruwy jaňy saparyna işdikdigi girişüw gerek. 11-nji türkümdeki Şinjaňga nişandy jardan berüüçi kadr işmeýerleri Şinjaňga gelip hyzmat işlegenden beri ıyık millet esde bekem saktap, çınagy iştep güreş jasap, Şinjaň gowmunyň ulandyw turuktuulugyn gorgoo barşynda arakuly ruhyn aýgynlap, Joňhuk ulut ortoktulukky gurulyşyny jylyşdatyw iş ýüzündülügi barşynda kan terin siňdirip, el turmuşyna tygyzlaşyp, Şinjaňdyň jogory sapatda

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işemgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.